0: tempo no. Eja no. Ni a otu mo ni a onu tobi. Eja no. Abre mo ayati. Eja na kopa watu. Na mepa kasama. Enya kumbi na yedi. Enya kumbi na yaya kumwa. Yaya kum. Yaya kanya miyasem. Yaya tunya mihunyum. Chibi. Men fada sa kumbi keke. Ena heti bongi te akachira wu. Jesus. Enya kumbi na yedi yinimine yehu. Enya yinimine latte.
1: What problems have run by?